0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Of the Radio Blast Türkiye.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.

Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriy Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.

Assalamu alaikum, hürmetli radyo dinleyiciler. Anlamat kanallar Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlatıcı. Bugün 2026 yılı 2. Eylül Perşembe. Hazır. Ankara vakti saat 1. Ürümçi vakti düştüğünkin 4. Hürmetli radyo dinleyiciler. Anlatıcılarımızın her günü Ankara vakti düştüğünkin 1'den 2 gece. Ürümçi vakti düştüğünkin 4'ten 5 gece olan aralıkta Türk saat 3'e, Türk saat 4'e asılını hemen alırız. Ve radyomuzdan internet sahipleri www.trtuygur.com www.trtuygurca.com veya ki www.trt-net-tr Uygur adresleri de bir vasıta anlayacaklar. Anlatıcılarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 5'ten 6 gece, Ürümçi vakti etigen saat 8'in 9'a kaç bulgan aralıkta kısa dolgun 9465 kilogurtisi suni hemra ve internet arkalık anıgıl bulundu. Bugünkü anlatıcımızda haberler, Türk dünyasının namayendiler ve müzik tamaşa dünyası katarlı programlarımız var bulup aldığımız gibi bir saat boyunca sizlerle birlikte olmalısın.

Sanayi yerleri ve rejissörlük silahiyeti bilen gayet zor eserler toplumunu royapka çıkardı. Lekin onun en çok eseri şek şüphesiz halda üzü baştan geçirgen hayatının üzüdür. 1990 yıldaki kara yanvar kırgınçılıkıdan kendisi kılgan bütün hayatım tügeşti degen isteği oladın. Müstakil Azerbaycan'ın medeniyet kanun belgelemelerini tüzgen bir devlet erbaplıkıga Devlet Meclisi Medeniyet Komitesi'nin reisliği sözülgen bu yol onun mesuliyet yanının neticesi. Onun hikayesi özü yazgan barlık tokulma eserlerdi mol ve teradigelik bir romandır. Anar bizge taşkı dünyadaki barlık besimliğe karmay, işki dünyamızdaki aşu mehbi 6. kavatlı bina kılıçının fakat bir imkaniyetle emez, belki bir mecburiyet gelikini ügütülü. Hürmetli radyonuçlar, yukarıda Türk Dünyası'nın namayendiler namlı programımızdan bugünkü sahnede Halkıra Münasebetle Mütkısısı Doktor Cemil Doğa Çibek'nin Türk tefekkür tarihindeki en müstakim körüklerinin biri Anar Rizayev temlik analizini dıktığına sunduk. Hem malaga hem de amallık tılayımız. Hayır hoş.

0: Hürmetlik radio anlıgıcı aziz kerindaşlar, İlker Taşkın tarpıdan tayarlanğan Türkiye'nin rayıllağı has tizim kılınğan mahsulatları namlıq sayfımızın bu abdilik sanıda Erzincan Kemaliye tokulmasını tanıştırmayız. Erzincan Kemaliye tokulmasının Türkiye'nin rayıllağı has mahsulatlar tizimliki kirgüzülge vaxtı 2023 yılı 9. ayının 12. günü. Türkiye'nin Şarkı Anadolu rayonuna yerleşen Erzincan şehrinin Kemaliye rayonu, naite özgüce tokumçuluk türüge özünün ismini belgen bulup, o Kemaliye gazanla tokulması deyip matırıdı ve 100% paxta ipten işlep çıkırıldı. Kemaliye tokulması Kemaliye şehirlik hükümetinin iltiması bilen 2023 yılı Türkiye'nin rayonlağı has mahsulatları tizimlikke kirgizilgen idi. Rayonda Gazanna atalgısı tokuşka has renglik tik sızıklık nakışlığa berilgen isim bulup, tokumçılıkta yipnin rengi azasen kumur ve kınık kökranlık buludu. Ama işletiliş ornu azasen binepşe, sirik, kızıl, yeşil katarlık renglik ipla bilen bu tik sızıklık nakışlığa işlenedu. İşlep çıkış çeriyanda oralma ipla mogalık tokuş üskünüsünün iki yenedeki kozuklağı oralaştırılıdı. Bu kozukla iplanın çın tartılıp birbirge paralılır ve retlik koyuluşuğa kapalatlık kılıdı. Alayda ustalık talep kılıdıgan ve koldu tokulduğun bu tokulmanı tokuş çeriyanda üsküne kol tartko ve püt tartko da batıldıgan mekanik zapcaslar arkalık hareket kılıdı. Tokulma bilen ihtiyacı asasen hine keçilik giyimleri, kündelik giyim keçek, münçülüngüsü, yastık gibi, peştaman, doskan ve şarpı işlep çıkarılıdı. Tokulmanın işletiş ornumu işlep çıkarışta işletildiğin yipnin yumuşak ya ki katlık buluşunu belgelediğin en asaslık amili hesaplanıdı. Hürmetlik radyoanlıkçıla, yukarıda Türkiye'nin rayıllağı has tizim kılınan mahsulatları namlıq programımızdan aldınla.
1: Türkiye'nin rayonlara sasen tizim kılınan mahsulatları.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Türkiye.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğuçı hemminlığa hemmede salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Yazıkma.
1: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
2: Ayç Radyo Voça Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye.

0: Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este Radio Voz de Turkiye.
3: こちらは Türkiye の声ラジオです。
4: Zbor va glas od na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
5: It Türkiye Hangya Radio'ya.
6: Oldu Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Radio Swara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glas otna Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio.
5: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
7: Türkiye Önü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.